0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: She's got back, dark brown eyes. She ain't looking shy.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Düşünbü gün geçki saat 5 demek biz kayırdan kızmatta gelip kalgan çağız. Bardık uarmandır ısık salam aytkan Azat Muratov, jana Ayjan Turdaliyeva, biz geçki show 10-10 programmasın dem güçmenen baştayız.
2: Эсэл gündürden son iş gündürünü attangan menche gün öle jağırbese gerek. Birok bizde uarmandar güttü degen çoğun işen işteyiz. Anan Azat ökös ana oturup gürsü bir juman artka kaltırgan kemiz. Jaŋı show start alğandan beri anan janağı bir jak arsağında gönüşüp ушинтип мына сүйлөгөнүн чоң болуп калат го, ошондой эле болуп калды азыр.
1: Угармандар да бизге көнүшүп, биз менен бирге болуп, бул иш күндөрдү кечки 5'ten 8'ге чейин жакшы маанай менен жан дүйнөсүн кубаттаганга аракет кылыңыздар. Биз координаттарды эске салалы жана алдыдагы оюндарды анонстоп өтөлөндө.
2: WhatsApp номерибиз 0708

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.